Evet tabii ben eksik değilim. Ne yapıyorsun? Ben eksik değilim.